ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin ve yaxşı ki gelmişsin.

Vakt geldi terk edin, gedirem sen durna kadar ey gayıdacım. Garburan dondursa köre kalbim.

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarın okumayan merhaba.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosite yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezlige de radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçum ibama radio ineti at azsevi.az elektron ünvanı bazneyin nüvüştü.

Güney güneş üzün gülsün, şefeğinden nur süzülsün, sürb açılsın dan sökülsün, gelmişik biz.

savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazik hem şehidik. Gelmişik bir

Urbina Mesakason, Azerbaijan işgali ko ozod va zeminna da hüvüc megiyasına barpa iyan ufayetu kon davum karde gura inkişaf merhalaş puşoda. Devlet iktisadi zü pemanda ın proses

0: Nora Azerbaycan'a, radyoya navuna tabiye hastalık.
1: Zedabuna çalakiya diplomatik ya Azerbaycan'ı. Mehek Jiserdan'ın asla bulun. Meha Nisani bu pekanina peşveziyen fermi u civinen asta bulun derbaz bu. Dibistüde Nisani de Prezidente Respublika Latvia'ya Edgar Rinkevich, Dibispence Nisani de Prezidente Ukrayna'ya Vladimir Zelenski, Dibistefte Nisani de Seregveziri Respublika Çehya'ya Andrei Babiş, u Dibistefte Nisani de ji Veziri Devleti ye Karen Derve ye Mirtiyen Arabaya Yagbuyi Seyyid bin Mübarek El Haciri bu serokatiya Handayak Fermi Serdana Velatin Mekrin. Ev civin rola zede ya Azerbaycan'ı da diplomasiya herimi de nişandıdın. Her veha ev nişandıdın ki velat veki navendeke sereke ya veguastın u tranzite ya Avrasya'yı

Dabin krena enerjiye ya Avrupa'ya u evlahiya u da cihe gring digre. Di bistüde Nisan'ı da di çerçevaya serdana prezente Respublika Latvia'ya Edgar Rinkeviç bu velati mede gelek civinin fermi hattı lıdar xıstın. Formeke karsaziye hat organize kırın u belgeyen tekildar bu bezirgadi ve berhenan ve guastın u enerjiye hattın imza kırın. Di bispence Nisan'ı da ji prezente Ukrayna'ya Volodymyr Zelenski Serdana Azerbaycan ekir. Ulu Gebeleyi Civinin Astabılın hattını darxıstın. Mıjarin Sereke yen Civinan sektorin Pşesaziya parastını evlahi enerjiye u bezirgani bun. Dınavveriye aliyanda Nikaşen yek bi yek u berfire hattın kırın. U bu tevahi şeş belge hattın imza kırın. Ev belge teknolojiyen dronan Hulberina Hevbeş Hevkariya enerjiye u varin mirovi dikare bube navendeke gringa diplomatik Jiberku hem beri u hem jinliha Lubakuye derfeta hevdittina aliyin nakok u gihiştina aştiye heye. Her vıha dve vere zaninku Azerbaycan hem ji aliye evlahiye enerjiye ve dabinkari gringe. U hem ji yek ji velatin sereke yin trazite lıser koridora navine. Velatin Avropi gringiye dıdın hevkariye bu Azerbaycan ere taybetin ji aliye kemkırına gredaybuna bu gaza Rus Rusya'yı. Cürbecür kırına çafkaniyen enerjiye ufurt kırına reyen ve guastın u lojistike. Te hevi kırınkı ev meyl de salin peşte betir xurt bube. U tekliyen Azerbaycan yektiye Avropa'yı de bu kevin gonağa kinu.

0: Fond Mirasa Diroki Uçandi Ya Azerbaycani Hünere Halçayı U Hünere Muğame Tenasandın U Peşkistan. Bu taybeti bu pışkırı ya Mehriban Aliyeva Muğam Giriş diye Astanu ya Peşkeftini. Hatta ki Lı Kanadacı Abideye Muza İlahi Parezvane Muğame Azerbaycani. Buna ve ve Hattiye Danin.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarnak Bengmer Havurtumu, Bakfit Asingere Kürod Global Forum adır. Beçeni razım var akan tıslakanı. İnşpes verçin tarinleri naistarin oypes adır beçen uhürün kalımın mişark meçezgayı meçot sarımları vurun kunun hamaşkarayını şanak ötün. Admeçot sarımları smek bakvi tasnere kürod global forumları vurunu vervatır. Ansumayın aşkarım taradzayın sünari kamuruşnari haqtavrum temayın. Forumu voru tariner şaruna kaytniye vorpes kakakan yer xoysan xıtanman yev. Meçezgayın hamı gursak uçan zargasman kari vur hartak layna caval kın narkomları anskasril mişark kardiyakan harçari şurç. Bakvi tasnere kürod global forum yaşam Anak Petosyan Rekavar, İlham Aliyevi Komisyon Şesfaz Gaparınır Artat Solumeyin, Uşagraf Razan Varaka Moto Tsum Voçmeyen Taratsaşçanayın, Aylev Global Amatangutyayev Zargasman Harçari Aramov. İr yıl uytum nahaga İlham Aliyevin gıtı levur, Amatangutyonu Kayanutyonu Petosyonari Zargasman Himnarar Paymanlarin. Yemnir Kayasreli Adırbeçeni Verçin Tastamyaknari KKK'in Vashkara KKK'an Porsu Vorpeskari Vororinak Meçezkayin Hanrutyan Hamar. Nahaga İlham Aliyevi yıl uytum hatkapesin gıtfaz ketari smek aynı vur, Amatangutyonu Harçları Jamanak Akizdar Aşırcanın Petakan KKK'nın Gerakayı Tünnen. Adırbeçeni Porsu Tüytetaris Vur Aran Samvıtan Gütyan Yevkayın

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Her sesle bir dünya. Beynəlxalq Radio.
2: Her bir tarihimizden. 1983 yılında

başım üstte mevrur mevrur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban Azerbaycan. Torpağına

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turuşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza küddet sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 MHz tezlige de radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabida. Savuçum bəmə radioineti@asv.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyir.

Ada şergi Zengezur'da ay kuçkarda kana mecburi kuçakunun ibrada bu zeminun barda ve lahiyan arada kukarda hemen cucu devlete kurumun çabra insunun hizmeti vazife vura Rusiniye tujadan faaliyeti binukarda sahiye tahsil medeniyet turizm sanayi energetika müessenada kukarda ümumen haftu 5 hazusan ve insun jimun kardada.

savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazik hem şehidik. Gelmişik biz